0: siz neredeyseniz
1: şarkılarımız da orada.
0: Burası İstanbul efendim.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
3: Ladies and gentlemen, this

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek?

Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var. Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkes hayırlı sabahlar. Efsane Radyo İstanbul FM'desin. Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Tam 3 saatimiz var önümüzde bence doya doya sohbete. Birazcık kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Ben söz verdiğim gibi yine nasip oldu. Geldim koltuğuma oturdum, mikrofonumu açtım. Sana sesleniyorum. Eğer bu sesi duyuyorsan doğru yerdesin. Efendim bendeniz Emre Mutlu. Çok yeni katılanlar var aramızda. Teşekkür ediyoruz efendim. Ratinglerimize de elbette ki yansıyor bu efendim. Katılımlarınız, beraber olmamız sabahları. Biz müthiş bir ekibiz biliyorsunuz. Kimlerin burada olduğunu görmeye başladım bile. Günaydın mesajları gelmeye başlamış. Kocaman günaydınlar. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Trafik kurallarına uyalım. Kaynakçıların arkasından kulaklarını çınlatalım bol bol. Kulakları böyle ısınsın bir yandan böyle. Allah Allah, biri benden bahsediyor. Hem benden de değil, benden, çevremden, aile bireylerimden. Kaynakçılar var ya mesela, şey diyorsun, Allah bunun anasına babasına sabır versin. İşte o zaman aile bireylerinden de bahsediyor olmuş oluyorsun. Emre Mutlu Show başladı. Çayını, kahveni, suyunu, kahvaltını, gıdanı, besin değeri yüksek şeyleri tüketmeyi ihmal etme. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın minik kuşum demiş. Günaydın. Günaydın ciğerim. Günaydın Ali. Günaydın ayol. Hoş geldin, şerefler verdin kardeşim demiş. Siz de aynı şekilde bir mukavele. Günaydın sabah neşemiz. Günaydınlar efendim. Günaydın, bu numara İstanbul FM'im mi demiş. Evet. Ama bari yazayım da. Belki sesim gitmiyordur, belki dinlemiyordur. Belki İstanbul FM'le ilgili başka bir fikri vardır değil mi? Aa, İstanbul FM mi? Tamam, biz hediye kazanmıştık. Ne oldu? Sen çıkacaksın o radyodan. Sen elbet çıkacaksın. Hava niye turunculaştı böyle ya? Dur bakayım şöyle bir etraf. Gelirken bir viyadükte sise rastladım. Sis olduğu gün hava güzel olur derler. Bu bir doğa olayı, doğa işareti ama. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Güneşli mi olacak? Bakacağız. Maltepe'de sabah 6 çeyrekte bir 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Bina çöktü. Mahsur kalanlar var mı? Can kaybı var mı bilmiyoruz. Şu anda yakından da takip ediyoruz. Gelişmeleri büyük geçmiş olsun. Maltepe'den dinleyenimiz de çok. Oradan hiç dinleyenimiz olmasa bile bizim memleketimiz, bizim ilçemiz, bizim güzel İstanbul'umuzun güzel ilçelerinden birisi. İnşallah can kaybı yoktur. Binanın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu kentsel dönüşümde tecrübesiz firma. Benim annemler bahçeli evlerde oturuyorlar. Yani rezalet bazı görüntüleri kendim gördüm. Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyet bilmiyorum. Aynı anda bir sokaktaki 6 binayı birden yıkmak. Yani durdu da aynı haftaya mı denk getirdiniz? Yok, bu haberleri duyuyorsunuz. Bina yıkıldı, öbür taraf yan yattı. Yok efendim, bina yıkıldı, temeli öbür tarafın sallandı falan böyle. Yani mühendislik gerektiren işleri paldır küldür yapmamaları dileğiyle. Buna da belediyeler, ekipler, yetkililer daha çok eğilirler umarım bu konuya ki can mal kaybı yaşanmasın. Durup dururken senin binanın hiçbir suçu yok. Yandaki binayı yıkanların bilinçsizliği nedeniyle senin binanın temeli oynuyor. Ya da binanın yan yatıyor, bir şeyler oluyor. Allah korusun, Allah korusun. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan saatlerimiz onu gösterene kadar, yani programın sonuna kadar bana yazabilirsiniz. Dilediğinizi yazabilirsiniz. Güzel mevzularımız var, güzel konularımız, güzel hikayelerimiz var. Güzel cımbızlarımız var. Arada da tabii ki güzel bir sabah mevzumuz olacak. Dolayısıyla ne kadar katılırsanız o kadar sohbetimiz şenlikli, şöyle sohbetimiz muhabbetli oluyor efendim. Herkese hayırlı sabahlar. Yoklama için daha erken, şöyle bir 5-10 dakika sonra bir yoklama alırım. Kimler buradaymış, kimler değilmiş. Ak koyun, kara koyun piyasaya çıksın diye. Biz de uğraşıyoruz, ne yapalım. Emre Mutlu Show başladı.

0: Sıcak bir şeyler yudumla demiş, sesin çatallaşıyor. Allah Allah. Yo ben niye, insan kendi sesinin farkında olmaz mı ya? O kadar mı gaza geldim de fark etmedim. Yudumluyorum, teşekkürler. Günümüzü güzelleştiren adam, günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Ben evden çıkınca gökyüzüne baktım, hava pırıl pırıl demiş, yıldızlar ışıl ışıldı. Bence de bugün güzel bir hava bekliyor bizi. Bursa'dan selamlar, sevgiler. Selamlar efendim, günaydın Turtam demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Saatlerimiz 19 geçiyor. 7'ye 19 geçti bile, bakalım kimler buradaymış. Bir görelim bakalım efendim, evlerinde olanlar 1'e. İş yerlerine varmış olanlar, bizi iş yerinden dinleyenler 2'ye. Maalesef trafikte olanlar. Kim ister ki trafikte olmayı? Her neyse boş ver. Beraberiz. Sen iş yerine varana kadar ya da evine varana kadar ya da nereden nereye, A noktasından B noktasına gidene kadar beraberiz bu sabahta. Dün akşam yanağımı ısırdım. Yanağım içeriye doğru pot yaptı ya. Pot mu derler? Ya yanak ısırmak kadar da kötü bir şey yok şu dünyada ya. Ya var tabi, binlerce kötü şey var da yanağımı böyle içten ısırıp içeriye doğru bomba yapıyor ya, her konuştuğumda tehlikeli, risk yani böyle. Var mı ağzının içini ısıran benden başka acaba piyasada şu anda? Berbat gerçekten, konuşurken birkaç kere daha böyle ısırırken diye ağzını sektiriyorsun ya böyle. Benzincideyim demiş. Ne oldu? Arabayı doldurdular da şey mi kaldı? Kartta limit mi yok? Niye böyle bir? Günaydın, sabah sabah kavurma ne giderdi be demiş. Dur bir dakika ya. Günaydın, iyi yayınlar Emre demiş. Kağıthane'de kat 12 olan adres güncel mi demiş. Güncel efendim, güncel, teşekkürler. Ne yapıyor, mevzu yapmaya mı geliyor? Bir şey mi yollayacak anlamadım ki. Kimler burada? Evlerinde olanlar 1'e, iş yerine varmış olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar 3'e basıp yollayıversinler bakalım. Benim de başım göğersin, kimin nerede olduğunu bir görmüş olayım. Bakalım kimler nerelerden yazıyormuş bize. Bugün yine fotoğraf isteyeceğim. Galerindeki fotoğrafları bir gözden geçir ama bu sefer tutturacağım. Bu sefer istediğimi alacağım bence. İş yerinde olan epey dostumuz da var. Erken başlamak iyi de erken bitiyorsa iyi. Yani erken başlayıp geç bitiriyorsan. Biraz can sıkabilir.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
2: Reklam. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkür.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kendimi evde uyuyor sanıyordum, trafikteymişim demiş. Evde uyuyor sanıyordum, trafikteymişim. Arabayı da rüyanda mı kullanıyordun, öyle mi hissettin yani? Aa, maalesef 3. Emre günaydın, yoldayız, yine seni dinliyoruz. Maltepe'den selamlar demiş, teşekkürler. Yapay zeka dolu galerim demiş. Abi günaydın, ben Serhat, trafikteyim. Hastal tarafı kilit durumda. Bilgi vermiş oldu bize, teşekkür ederiz. Trafik durumuna da ara ara bakıyoruz tabii ki. Günaydın Emre, eşimle işe gidiyoruz demiş. Maalesef 3, iyi yayınlar, teşekkür ederiz, beraberiz. Trafikte değilim, taş ocağındayım, 3 diyorum demiş. Trafikteysen 3 demen lazım ama. Günaydın, günaydınlar, biz de buradayız demiş. İngiltere'den çok selamlar. Emre Mutluş ol dinleyicilerine ayrı sabahlar, güzel güzel günler diliyoruz, teşekkürler. Günaydın Emre abi, Çanakkale'den selamlar, çok fazla. Ne demiş, biraz dikkat et ya, tamam, teşekkürler, sağ ol. Maltepe başı büyükten selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Sabahlarımızın olmazsa olmaz güzide ilçelerimizden Maltepe'ye tekrar geçmiş olsun diyelim. Yıkılan binadan dolayı. Günaydın Maltepe'den selamlar. Ceviz Mahallesi'nde 6 katlı bina çöktü. Evet, bunu programı açar açmaz verdik bu haberi de. Şöyle baktığım zaman henüz herhangi bir can kaybı haberi yok. İnşallah da olmaz. Allah yardımcısı olsun herkesin, orada çalışanlara da. Enkazla ilgili maalesef Maraş depreminden aşina olduğumuz görüntüler. Maalesef aşina olduğumuz görüntüler. Allah yardımcısı olsun orada. Zor durumda olan herkesin. Ne olursa olsun çok çok tehlikeli işler bunlar. Yani Allah güç kuvvet versin oradaki kurtarma çalışmalarında olanlara da. Evet bakalım. Yeni katılanlardan günaydın yazıp nerede olduğunu yazmayanlar var. Bana hemen durum bilgisi ver. Yoksa canlı konum isterim bak. 0544-886-1886. Evinde misin? İş yerinde misin? Trafikte misin? Mutlaka bir yerlerdesin. Karavanda çalışan bir arkadaşımızın karavan seyahat halindeyken attığı bir mesaja 1-2-3 demiştim. Nasıl olabiliyor demiştim. Doğruymuş meğersem. Bu da mesela benim için bir tecrübe oldu. 15 senedir bu işi aşağı yukarı yapan birisi olarak bu kadar kombo bir cevap ilk defa. Üç abi, maalesef 3 demiş. Yüzde kaçı 3 diyor Emre abi demiş. %85, %93 diyor arkadaşlar. %5-5 de ev ve iş yerine varmış olanlar. İş yerine varmış olanlar genelde hani 7'de 7 çeyrekte 7.30'da iş başı yapmadıkları için yoklamayı da erken alıyorum. Senin için, senin için. İstanbul FM. Genelimiz trafik.

sıcak bir şeyler isteyenler içiyorum. Teşekkür ederim. Hatırlattığınız için ben de şöyle bir çayımdan höpürdetiyorum bir yandan da. Canı çeken varsa hakkını helal etsin de bir çayı da için yani sabah sabah. Sıcak bir şey boğazınızdan geçsin ya. Hiç unutmuyorum, ilkokulda mıydım herhalde, ortaokulda mıydım? İlkokul olabilir. Fatih diye bir çocuk vardı. Ön sıramda oturuyordu. Sabah sabah kantinden kola almış. Ama sabahın körü yani. Biz 7'de ders başı yapıyorduk. 7-7.30'larda matematik öğretmenimiz vardı. Geçen de bahsettim ya isminden. Bir baktı sırada çocuğun kola varken geldi bunun kulağından bir tuttu. Oğlum dedi, rüyanda mı gördün kolayı? Kolayı rüyanda mı gördün dedi. Böyle bir şey olabilir mi dedi ya. Ya bunlar zararlı çocuğum dedi. Bu saatte değil. Ya günün hiçbir saati içmemen lazımdı. Gerçekten bu arada hani sabahın körü daha karanlık yani. Kış günü biliyorsunuz çocuklar karanlıklarda okula gidiyor sabah sabah. Akşamdan ne yaşadıysa çocuk, içi mi yandı, gece yatarken kavurma mı gömdü. Dedi ki şimdi onu açıyorsun, çöpe döküyorsun dedi. Ya hocam işte falan dedi, onu çöpe döküyorsun, içmeyeceksin dedi. Ben dedi sana parasını vereceğim dedi. Yine de makul bir teklif. Hani çocuğun verdiği para ziyan oluyor işte falan gibi dedi. Hani ben kaç para? 5 lira 10 lira verdi, ben sana vereceğim. Tamam dedi. Gitti çöpe dökmeye başladı. Olayı acı pıst diye döktü. Lık lık lık lık lık lık lık döktü. Aferin dedi bak. Bundan sonra dedi böyle şeyler içme dedi sabah. Ayran iç oğlum. Çay iç oğlum. Ders bitti. Teneffüs zili çaldı. Bu hemen çöpün oraya koştu. Koşa koşa hep beraber gittik. Çöpün içinde bir tane bardak var. Bardağın içine dökmüş. Kolayı yine dikti kafaya. Taşanlar hariç bir dolu bardak dolusu. Adam kolayı içti, parasını da aldı hocadan ya. Kimin ne içeceğine tabii ki kimse karışamaz ama sağlıkla ilgili yapılan tavsiyelerde gazlı, karbondioksitli şeylerin çok faydalı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ben burada tutup onu anlat, Canan Karatay'ı bağlatmayın bana. Ama güne kahveyle bile başlıyorsanız bol su içmeniz lazım. Konusu gelmişken hemen şöyle bir sularımızı höpürdetelim bakalım. Çünkü bunun sebebi şu, bir bardak filtre kahve için vücutta 6 bardak 7 bardak suyun dolaşıma girmesi gerekiyormuş. Hem zararı en aza indirgemek için hem harcadığı su. Vücudunuza giren bütün gıda, katı, sıvı maddelerin hepsi suya ihtiyaç duyuyor. Evet, garip geliyor ama aynen böyle. İngiltere'den, Londra'dan yazan oldu mu okuyorsun? Ben Bozdoğan'dan selam diye yazıyorum, okumuyorsun, küsüm demiş. Okudum işte şimdi. Sanki İngiltere'den şey maaşa bağlamışlar beni. Fonlanıyorum İngiltere'den. Aşk olsun, defalarca okudum sizin mesajınızı. Olur mu öyle şey? Günaydınlar efendim. Küsmeyelim, barışalım.

Eğer mümkünse trafikte olanlar, anlık bir fotoğraf atabilir mi? Neredesiniz? Nerede olduğunuzu gösteren bir fotoğraf atabilir misiniz bana? Bir rica etsem. Bayağıdır istemiyorum böyle bir şey. Kırmayacağınızı ümit ediyorum. Müsait olanlar şöyle bir çıkış yapsın ya, etrafı bir görelim. Neredesiniz? Şu anda gözleriniz nereye görüyorsa ben de orayı görmek için sizden bir tane fotoğraf rica ediyorum. Her neredeysen bir fotoğraf çeker misin? Kendini çekmen şart değil. Etrafı da çekebilirsin ama nerede olduğunu bir göreyim. Senin gözünden bir göreyim şöyle bir etrafı be. Hani yan yana gidiyormuşuz gibi. Anladın mı? Psikolojik. 0544-886-1886. Beni her nereden dinliyorsan bir tane ortam fotoğrafı istiyorum. Arabadaysan, trafikteysen, evdeysen, iş yerindeysen bir tane çıkış yap at işte. Bakalım neredeymişsin, senin gözünden bir göreyim etrafı yahu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: Cavit olmasa yayını rüyamda dinlerdim demiş. Kedisi uyandırmış. Biz de bildiğin demiş, zır diye çalıyordu ilkokulda, ortaokulda. Vivaldi Four Seasons çaldı demiş. Üniversitede de zil yoktu sanırım demiş. Üniversitede ziline geçsin ya. Var mıydı? Vardır belki bazı yerlerde. Günaydın demiş, Görük'te Bursa'dan. Bursa'da da hava açık gözüküyor şu anda. Yalnız fotoğrafta bir tane Bursa plakalı araba yok. 34, 34, 34, 17. 33 Mersin bile var. Bir tane Bursa plakası. Bursa'yı istilam ettiler. Ne yaptılar? Diğer şehirlerdeki vatandaşlarımız. 3, 3, 3, 3. Günaydınlar. Fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Emre'ciğim Zeytinburnu'da işe gidiyoruz. Şu anda otogar yolundayız. Trafik tam lale biliyorsun demiş. İran'dan bir tane fotoğrafımız var. Lavabosunu çekip göndermiş. E5 Bostancı Köprü. Tabii ben ne diyorsam onu yapıyor yani. O anda lavabodaysa, nereden dinliyorsa lavabodan dinliyor. E5 Bostancı Köprü güçlendirme bitmedi demiş. Biz bittik. Gebze Mutlu Kent, teşekkür ederiz. Yine muhtemelen Anadolu yakası olduğunu tahmin ettiğim yer. Ahmet Bayrak, günaydınlar. Şerif Hanım'dan bir fotoğraf gelmiş, o da trafikte. 4116 isim yazıyor mu? Şahbettin Yılan. Neresi burası? Bir otelin otoparkı. Hocam. Otelde kaldık galiba gece. Ataşehir'den bir fotoğraf var. Yine uzun uzun binaların olduğu. Aa, gözlerim şu an buna bakıyor demiş. Bir tost ekmeği. Ben de dün tost makinesi aldım arkadaşlar. Ama nasıl biliyor musunuz? Elektrikli tost makinesi değil. O vardı da. Ocakta böyle anne tost makinesini bildiniz mi? Ocağın üstünde böyle ocağı yakarsın, böyle dökümdür o böyle, ondan böyle üf, gelmesini acil bekliyorum. Elimi kolumu basasım var içine. Çünkü annemin evindeki tost makinesinin tadını hiçbir yerde bulamadığım için şimdi bunu da deneyeceğim inşallah. Günaydın demiş, Tuzla'dan selamlar, günaydınlar efendim. Emre, ben şeyi anlamıyorum ya, bu kadar insan sabah kalkıyor, şu trafiği her gün çekiyor, servis imkanı olan İş yerine bile
1: keyif aldığın
2: tüm şarkılar
0: adam aracıyla gidiyor demiş, ya da metro Marmara'ya ulaşabileceği halde arabasıyla gidiyor demiş. Bu trafiği bilerek yapıyor, ben de bunu anlamıyorum demiş. Evet, toplu taşımayı kullanmaya teşvik ediliyor vatandaşlarımız. Hatta daha çok teşvik eden bir şey yok. Mazot 95 lira olduğu için en büyük teşvik bu, ama hala da böyle. Marmara Küçük Sanayi Sitesi demiş, canlı konum kullanılamıyor. Canlı konum atmış. 3 demiş, trafikte herkese bol şans, günaydın, iyi programlar, teşekkür ederiz. Fotoğraf istemiştik, video bile geldi. İngiltere'de sabah 5.45 demiş. Evet, 2 saat fark var şu anda Londra ile aramızda. Vapur sırasından günaydınlar demiş. Arabalı vapura binecek. Dostumuz otoban demiş, akıyor. Peki Atakent yan yol Halkalı demiş. Günaydınlar. Ortaköy'den günaydın. Silivri Ortaköy mü burası? Peki. Algılar kapalı demiş. Sen niye ailenden ayrı yaşıyorsun demiş. Tuttum gidi. Hey gidi hey. 15 sene oldu be.

Canımız Spartaküle'miz yarım saattir çıkamadım demiş. Çıkamazsın. Giriş olup çıkış olmayan yer Spartaküle. Günaydın, ilk kez yazıyorum. Benim manzaram bu şekilde demiş. Fotoğraf bulanık değil, hava çok sisli. Göz gözü görmüyor. Bursa Yenişehir'e doğru gidiyorum demiş. Günaydınlar, evet, sisli bir hava. Demek Marmara'nın genelinde böyle. Avusturya'dan hayırlı sabahlar demiş. Artı 43. Mustafa Bey günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim, Avusturya'ya selamlar. Emre abi günaydın, Esenler'den Yeni Bozdak Uyuncukent'te trafik yine yoğun ama iyi ki sen varsın demiş. Canım kardeşim, iyi ki sen de varsın. Sen olmasan ben kendi kendime mi konuşacağım, ben de olmazdım. Arnavutköy Durusu Karaburun Hadımköy tabelalarının eşliğinde sisli bir yoldan bir video daha geldi. Fotoğraf. Bir de videomuz var bizi dinlerken. Direksiyonun başından. Bursa Beşevler'den selam demiş. Bursa'ya selam. Tamam, geceleri hep yangın yer. Acıbadem Fenerbahçe Üsküdar çevre yolu tabelası var demiş. Evet, tam Kadıköy civarından bir fotoğraf geldi. Gündüzleri... Bu yolları yapmayan belediyeler inşallah demiş, o çukurlarda problem yaşarlar. Maalesef. Salford Road. Empty Hill demiş, o yoldaymış. 7.50 demiş Barış. İkinci çıkıştan çık diyor tabelada, şeyde Yandex. Yandex değil, neydi bu? Başka bir uygulama. Günaydın, Maltepe sahil işe geç kaldım, trafikte gittikçe artıyor demiş. Umarım fırça yemem demiş. Bir şey olmaz, bu elinde olan bir şey değil. Bu mu demiş? Evet evet, bu. Ocak üstü tost makinesi. Ama marka bu değil benim aldığım.

0: burası açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Zeytinburnu Haliç Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

Evet arkadaşlar, tek atımlık attığınız fotoğraflar açılmıyor. Bu ne güvensizlik ayol? Bir kere görüntülenen fotoğraflar burada açılmıyor WhatsApp'ın web sürümünde. Haberiniz olsun, tekrar atmak isterseniz normal fotoğrafınızı görebiliriz. İşe gitmece demiş. Oo, köprüyü geçiyor, ne güzel. Şöyle bir boğaz havası. Yolumuz açık, keyfimiz sayende yerinde. Günaydın herkese demiş. Ne güzel, herkes deniz kenarından fotoğraf atıyor ya. Hiç normal otobanla hinden yok mu? Hadımköy Sazlı Bosna yolu, evet. 8'de işbaşı yapacağım demiş. 6.30'da evden çıkmak sevdaya dahil mi? Çalışmak da sevdaya dahil. Abi günaydın, bu da benim manzaram demiş. Hırıltılı gülmem için kusura bakmayın da yapay zeka ile benim. Bu umarım yapay zekadır. Umarım yapay zeka. Bu yapay zeka mı? Küçük bir çerçeveli fotoğrafımı arabasının önüne koymuş da bir dostumuz. Onur. Suyumuzu da içtik. Bugünkü konumuz ne demiş? Hemen geliyor. Konumuz geliyor. Bir reklam arkasından geleceğiz. Abi bunda pişen tosttan bir ekmek gider demiş. Ketçap da sıkıcan, of kokusu geldi. Dur bir dakika ya. Günaydın Arzu Hanım. Günaydınlar. Daha yeni evden çıktım. Yeniköy'deyim. Mantardayız demiş. Mantar fotoğrafı atmış bir de. Gele gele mantar fotoğrafı geldi. Bu da bizim trafik demiş. Küçükköy 5 yol adliye, elma bahçesi, GOP devlet hastanesi, karayolları. Avrupa konutları, Yunus Emre, Sanko. Esentepe market ismi var bir tane de. Gerçek abi ne yapay zekası. Ciddi söyleyeyim bak, gerçekse video at. Bu gerçekse bana video atını atar mısın? Bak ben, yani dürüst olmak gerekirse ben bunun yapay zeka olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekse bunun videosunu atar mısın bana acil?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Şimdi öyle bir sabah mevzumuz var ki, hadi. lütfen buraya odaklan. Yoldaysan da bak yol nasıl geçecek şimdi çabucak, hatta günün yarısı geçecek gibi sayacağız. Aa. Türk radyolarında bu sorunun daha önce sorulduğunu hiç sanmıyorum. Dünden beri düşünüyorum, biz eskilere gittiğimiz zaman ne kadar mutlu oluyoruz ya. Lütfen sizden yoğun bir katılım bekliyorum bu sabah. Çok keyifli bir muhabbet olacak. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar açtığımız sabah mevzularını, bak iki senedir bu radyodayım, en lezzetlerinden birisi olabilir. Çok düşündüm bunu. Kendi hikayemi de anlatacağım. Sizden de bununla ilgili cevap bekliyorum. Çocukluğunuza dönüyoruz. Kendi iradenizle ilk defa artık büyüdün, tek başına gidebilirsin dendiğinde, ailen tarafından izin verilip ilk defa kendi başına nereye gittin? İlk bireysel seyahatimi soruyorum sana. Kaç yaşındaydın? İlk defa nereye tek başına gitmene ailen izin verdi? Ve nereye gittin? Senesini de yazabilirsin, kaç yaşında olduğunu da yazabilirsin. Birazcık eskilere döneceğiz. 0544-886-1886. Çocukluğunda ilk defa büyüdüğünü hissettiğin o an. Ailen senin nereye gitmene izin verdi? Tek başına nereye gittin? O zamanlara, şimdi onu düşündüğüm zaman o zamanlara döndüm ya. Ne kadar garip hissetmiştim kendimi. Tek başıma minibüse bindim, tek başıma minibüsten indim. Bakırköy'de arkadaşlarımla buluştum. 12 ya da 13 yaşındaydım. 94 olması lazım sene. Minibüse bindim, böyle Bakırköy'e gittim, indim. Tabii cebimde öğlen yemeği yemek için para var. Arkadaşlarımla buluştum onlarla falan böyle. Çok garip hissetmiştim kendimi. Tek başına bir yere gitmek. 0544-886-1886. Birazcık geçmişe döneceğiz. Kaç yaşındaydın ve hayatında ilk bireysel seyahatini nereye gerçekleştirdin? Bakkala çakkala yazanlar çok var şu anda ama öyle değil arkadaşlar. Tek başınıza bir yere gitmek, bir birey olarak. Otobüste olur, minibüste olur, arkadaşların yanına olur, sokağa çıkmak veya bakkala gitmekten kastetmiyorum. Yani bunu anladınız. Unutmaz insan onu. İlk defa kendi başına nereye gittin? Yani annem baban, hadi bakalım tek başına gidebilirsin artık. Bu tek başına gitsin dedikleri. Dönem hangi dönemdi, kaç yaşındaydın ve nereye gittin, bunu çok merak ediyorum. Çok bence lezzetli bir konu, hatırlayabilenler lütfen yazsınlar. 0544-886-1886. Çocukluğunda bireysel olarak ailen tarafından salınıp serbest bırakılıp artık o kendi başına bu işi halledebilir dedikleri bir dönem var ya. İşte o zaman nereye gittin? Tek başına ne yapmaya nereye gittin? Kaç yaşındaydın? Sene kaçtı merak ediyorum. Ama çocukluğundaki o anın. Bak ilk Beşiktaş'a gittim 13 yaşında demiş Arzu. 1990 demiş. Ha, okuldan kaçarak mı gittin Beşiktaş'a 13 yaşında? Hatırladığım yazanlar var. Yazın yazın, mutlaka hatırlayacaksınız. İlk gittiğiniz bir yer vardır tek başınıza. İlk deneyimdir o yani. Aileniz karıştırmaz. Kimseyi, size karışmaz. Cebinize harçlığınızı koyar. Sen git gel bakalım der. Belki şehirler arası, belki yazlığa, belki bir akrabana. Nereye gittiysen. Teyzem yeni evlenmişti. Sanırım 11-12 yaşındayken dolmuşa bindim ve ona gittim. Vay işte bak benim kafalar. 11-12 yaşlarında dolmuşa binip gitmek, o heyecanı ama hatırlıyorsun değil mi o heyecanı? Yani tek başınasın. Biraz da savunmasız hissediyorsun, biraz da garip hissediyorsun. Şimdi anne yok, baba yok. Allah Allah, baya tek başıma gidiyorum ya. Ben hatta minibüse bindiğimde uzattığım parayı bile hani sanki böyle şey gibi. Şuradan bir tane Bakırköy alır mısınız? Defalarca uzatısım geldi o parayı. Çünkü yani bir bireyim artık ve bana karışmıyorlar. Yanımda annem yok, babam yok. Hiç kimse yok. İneceğim yeri de ben söylüyorum. İndikten sonra da ben özgürce hareket edebiliyorum falan. Çok garip, çok garip. 0544-886-1-886. Arkadaşlar bakkala çakkalaları okumayacağım. Çünkü bunlardan bahsetmiyorum. Yani vakit kaybı olacak bizim için. Markete gitmiştim falan, bunları anlıyorum. Ben de 6 yaşındayken bakkal fırına iniyordum aşağıdaki. O değil. Benim dediğim bireysel bir seyahat. İlk bireysel seyahatin. Yakın olur uzak olur fark etmez. Ailen sana güvenip senin yanında gelmeyip seni ilk nereye gitmene serbest bıraktılar ve gönderdiler. Bunu soruyorum. Al işte cumaya camiye gitmiştim yazmış. Yani eğer mesela evin atıyorum Avcılar'da ve sen Eyüp Sultan'a camiye gittiysen bunu sayarım. Ama arka sokaktaki camiye gittiysen saymıyorum. Ben bireysel seyahatten bahsediyorum. Kısa da olur uzun da olur fark etmez. 0544-886-1886 0544-886-1886 İlk bireysel seyahatini bize yaz. Çok merak ediyorum nasıl hikayelerin var ve kaç yaşında olduğun da çok önemli. Ben de yani 12-13'lermiş demek ki ailelerin ortalama çocukların boğazını yakasını salma zamanı. Bakalım neler, şimdi hepsini tek tek okuyacağım. Şu şarkıyı bir dinle, ben de mesajları bir sıraya koyayım.

0: Bakalım senin ilk bireysel seyahatini kaç yaşında ve nereye gerçekleştirmişsin? 11 yaşında Yalova'dan Çınarcık'a amcamlara gitmiştim demiş. 11 yaşında Yalova'dan Çınarcık'a. Mesafe olarak çok uzak değil ama bence başarılı bir seyahat. En az bir saat sürmüştür diye tahmin ediyorum. Yaşta 11 olunca güzel bir tecrübe. Abi ben 15 yaşında lise bir yaz tatilinde babam beni paketleyip Japonya'ya göndermişti. Yani en uzak noktaya ne kadar nasıl bir evlat sevgisiymiş bu. Abi 8 yaşındaydım demiş, ilk izin verdiklerinde çiğ köfteciye gitmiştim. Hey Allah'ım ya. Sorumlucu açık abi demiş, o zaman demiş Üsküdar'a arkadaşlara gitmiştim ilkokulda demiş, yollamışlardı. Peki. Ben Eyüp Sultan'da oturuyorum. İlk defa 13 yaşında tek başıma Fenerbahçe maçına gitmeme müsaade etmişlerdi. Mükemmel bir tadı vardı. Hala damağımda. 13 yaşında tek başına Fenerbahçe maçına. Hocam bilet tribün mürübün sene 2005 demiş. 92'li yani. Kardeşimiz pekala. 12 yaşındaydım, Küçükçekmece'den Zeytinburnu'na babaanneme gitmiştim. O zaman metrobüs yoktu, minibüs ile önce Merter, oradan Zeytinburnu 5 telsiz minibüsüyle gidiliyordu demiş. 12-13, evet genelde izin verilen yaşlar bunlar oluyor herhalde. Sene 2015 lise 3'teydim demiş, aileme söylemeden okula diye Ankara'ya deplasman maçına gitmiştim. Mahalleden arkadaşım 12 yaşındayken ben de gizlice 9 yaşındayken birlikte otobüse atlayıp İzmit'e gitmiştik. Yaşımız küçük olduğu için dönüşte hiç kimse bizi almadı. 6,5 saat yürüyerek Körfez'e dönmüştük. Çok korkunçtu benim için. İrfan 1998 senesi. Günaydın Emre, sanırım 10 yaşındaydım. Annem izin vermiş miydi bilmiyorum, hiç de sanmıyorum ama arkadaşla trene kaçak binerek Yeşilyurt'a yüzmeye giderdik. Onu ben de çok yaptım ya. Yeşilköy, Yeşilyurt çocukluğumuzda yüzmeye gittiğimiz, evet. Günaydın Emre, 2004 yılı 16 yaşındaydım. Maltepe'den Şile'ye gitmiştim demiş. 1991'de Antalya'ya gitmiştim demiş. Nereden ama? Evin yanına çorba atmaya, sonra da bakkaldan ekmek almaya demiş. Şu an 12 yaşındayım, 9 yaşında bıraktılar demiş. Daha çok uzaklaşamamış, evet. İstanbul'dan memleketim Çankırı'ya gitmiştim 13 yaşındayken. Ahmet Topçu. 0544-886-1886. İlk bireysel yolculuğunu soruyorum, mutlaka hatırlarsın. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
5: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Mutlu Show devam ediyor. Burası İstanbul FM.
6: İş stresin azalsın.

sayılmaz ki. Bakalım ilk bireysel seyahatini ne zaman nereye yapmışsın? Tek başına ailenin müsaade edip sana gidebilirsin dediği o yer neresi ve sene kaç ve kaç yaşındaydın? Sorgu yapar gibi oldu ama. Emre abi ben ilk tek başıma seyahate 2007 yılında 19 yaşında gittim demiş. Ankara'dan Bilecik Yeni Pazar'a gittim demiş. Peki kardeşim. 12 yaşında arkadaşımla geceden Fenerbahçe Galatasaray maçına gittik yürüyerek. Pendik'ten Kadıköy'e. Üf. Ümraniye'den Bahçelievler'e gitmiştim demiş 9-10 yaşlarındayken. 9-10 yaşında Ümraniye'den Bahçelievler'e, helal olsun ya. 11 yaşında yatılı okula başladım. O günden beri kendim gider kendim gelirim demiş. Yurdun ilk günü büyümüş değil tükürülmüş gibi hissettim. Ya seyahatte mi anlamıyorlar demiş. Yatıya kime gittin de demiş. Günaydın şifa depomuz. Günaydın efendim. Siz de öyle aynı şekilde bir mukabele. Telefon falan da yok o zamanlar. Gittin mi gittin demiş. Haber de yok. 14 yaşında 2000 yılında Bodrum'a gitmiştim demiş. Otobüsle arkadaşın evine. Vay be. Annem otobüse bindirdi. Babam aldı. İnince olur mu demiş. Olur tabii ki, tek başına seyahat bu. Ailemin haberi yokken 13 yaşında bilardo salonuna kaçmıştım öğle tatilinde. Kütahya'dan Sakarya'ya gitmiştim 13 yaşımda. Babam bilet almamıştı. Bana şoför tanıdık diye her 100 kilometrede bir yerim değişiyordu. Hangi koltuk boşsa oraya geçiyordum demiş. Trajikomikti yıl 2003. Şoför tanıdık olunca öyle bizde. Babamın arkadaşı vardı servisçi Erdal amca. Babamın arkadaşı 30 yıllık arkadaşı. Baba ona demiş ki biz normalde evimizle okulun arası yakın. Yani yürüyerek 10 dakika. Kız kardeşimle benim aramda da 3 yaş var, 2,5 yaş var. Beraber gidiyoruz okuldan. İşte aynı anda sabahçıyız, öğlenciyiz atıyorum. Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Evde yaylada. Aynen bahsettiğin gibi. Şöyle oluyordu mesela, yağmurlu havalarda babam tembihlemişti, Erdal amcanın servisine binin, o sizi bırakır. Hava yağmurluysa, kar yağıyorsa falan. Normalde yürünecek mesafe 10 dakika, yani servis tutmaya da gerek yok. Aynı zamanda yani servisle gitmek gibi bir şeyimiz de yok. Biz yürümeyi seviyoruz. Yağmurlu hava olduğu zaman ne zaman binsek Erdal amcanın servisine ya ayakta gidiyorduk. Haklı olarak ya da böyle hep bir yerde bir yer boşsa birisi iniyor biniyorsa biz hep böyle şeysin yani, hani o çok iyi anlıyorum söylemek istediğini. Şoför tanıdıksa tanıdıkla iş olmuyor abi ya. Parasını verdiğin iş gibi olmuyor yani. Günaydın Emre, çocukluğumda çok fırlama bir çocuktum, hiçbir yere gitmek için izin almadan hep kaçardım demiş. Dördüncü sınıftayken İstanbul'dan Malatya'ya tek başıma otobüsle gittim. Dördüncü sınıf kaç yaşında oluyor, 11 yaşında mı oluyor? Vay arkadaş.

0: bakalım senin ilk bireysel maceran, ilk bireysel seyahatin ne zamanmış? Nereden nereye gitmişsin? Emre abi ben önce okula gidiyorum demiş. Hayırlı dersler İnci'cim. Bundan 27 yıl önce 1999'da 11 yaşındayken sınıf arkadaşlarımla birlikte ormana pikniğe gitmiştik demiş. Sayılabilir bireysel seyahat. Annem ve babam hep çalıştığı için ilkokul birinci gün bile tek gittim demiş. Kıyamam. Anahtar çocuğu derler demiş Almanya'da. Anahtar çocuğu. Kapıyı kendi açan çocuk, işini kendi gören çocuğu anahtar çocuğu derler demiş. Allah Allah. Peki, peki. Sene 1997, 10 yaşında atletizm antrenmanına gitmiştim demiş. Afyon'da stadyum biraz şehir dışındaydı. Eve gelene kadar bacaklarım titremişti. Tabii bir güvensizlik de oluyor ya. 5 yaşında çarşıda fırında babamı kaybetmiştim. Sürekli gide gele demiş. Yolu ezberlediğim için minibüse tek başıma bindim. Param da yoktu. Baban seni kaybetmiş oluyor. Param da yoktu. Para da veremedim demiş. Kıyamam ya. Durağa yaklaşınca durağın adını söyledim. Şoför baktı büyüklere. Hareket yok. Devam ediyordu. Tekrardan yüksek sesle söyledim. İndim. Oradan da karanlık yoldan eve gittim demiş. Eve gidince kapıyı annem açtı. Baban nerede deyince babam kayboldu dedim. Ömrüm boyunca unutamam. Senin babayı bulman gerekiyor olabilirmiş mesela. Yani annenle beraber bir olup babanın başının etini yemiş olmanız lazımdı. Abi sen kaybetmiş mi? O seni kaybetmiş oluyor normalde. Büyük olan o ya. İlkokulu köyde okudum demiş. 5 yıl ortaokula ilçeye gittim demiş. Rize'nin Kalkandere ilçesi. Okul açılmadan ilk defa kendim gitmiştim demiş. Hem okulu görmek hem de yolu görmek adına köyden yaya karaokuluna yürümüştüm demiş. Karayoluna yürümüştüm demiş. Sonra da otobüs artı minibüs yapmıştım. Evet yani çok heyecanlıydı. 13 yaşındaydım. 96 senesi. Pekala. 89 yılı. 4 yaşında annem fırından 1,5 ekmek almaya gönderdi. 1,5 ekmek almaya mı? 1,5 ekmeği sadece yarısı zannederdim demiş. O zamanlar yarım ekmek de satılırdı. Evet yarım ekmek bakkalda satılıyordu. Yarım ekmek alabiliyorduk yani. 89 yılı 10 yaşında İstanbul'dan annem babam beni şehirler arası otobüse bindirip Rize'ye gitmiştim. Muavine çay elinde indir demişti babam. Otobüs çay eline girmedi. Rize son durakta oradan başka bir otobüse binip çay eline geri gelmişti. Abi okul çıkışı yürüyerek Küçük Çamlıca'ya çıkmıştık demiş. Oradan da Büyük Çamlıca'ya o sayılır mı? Sayılabilir. İzinsiz olduğu için sayılmaz ama. Ailenin onay verdiği bir seyahat. 12 veya 13 yaşındaydım. Okul Libadiye'de bu arada demiş. Onu söylemeyi unuttum. Peki. Sene 94 İstinye'den Zincirlikuyu'ya okula teknik liseye başladığımda otobüse binerek kağıt bilet alma zamanları gelmiştim demiş.
1: Burada kısa bir ara.
0: Reklamlar geliyorum 13 yaşındaymış.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davulun Bas. Ferre artisi var.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Her sabah kızlarımı okula götürürken sizi keyifle dinliyoruz demiş. İlkokul 1'de büyüdün sen deyip okula kendin gidebilirsin demişlerdi. Okula gittim ama akşam okul çıkışı büyük bir gururla evimin yoluna kadar geldim. Fakat evi bulamamıştım. Sonrasında her gün annem okula götürmeye devam etti demiş. Sene 1994. Evet, dönüşüm muhteşem olmamış yani. Güzel başlamış ama olsun. 13 yaşındayken Kastamonu'ya gitmiştim demiş. Peki 11 yaşındayken 99 yılında okuldan arkadaşlarımla Luna Park'a gitmiştik. Çok da eğlenmiştim. Evet. Lise 1'e 13 yaşında başlarken sene 1993 Çatalca'dan okula Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmeye başlamıştım. Tabii ki 4 vasıta otobüsle sabah 4 akşam 5 demiş saat. Üşenmeden mesafeye baktım, 22 kilometre demiş. Babam ilçenin en iyi devlet okuluna yazdırdı. Ertesi gün itibariyle yıllarca dolmuşa okul servis değil demiş. Dolmuşa binip gittim okula. Yaş 7 yıl 1992. 85 doğumlusunuz. Şimdi düşünüyorum, aklım çıkıyor demiş. Ebeveynlik nereden nereye geldi? Psikolog Emine Hanım yazmış. Arkadaşlarla konakta buluşup Alsancak'a gezmiştik. Sanırım 93 veya 94. Yaşım 11 veya 12 diye hatırlıyorum demiş. Selamlar, sevgiler sevgili Murat kardeşim. Memleketimden bahsetti. Sene 1998 İstanbul'dan İzmir'e gittim demiş. İş için araç kaplamaya 15 yaşındaydım. İş için araç kaplamaya 15 yaşında. Seni Elon Musk seni. Adam girişimci ya, iş bitirmeye oraya gidiyor. Okumadın ama demiş, senin mesajına gelene kadar 250 tane falan var ama neyse hadi okuyayım. Çünkü ben de aynı okulda okuduğunu yazmış, hemen okuyayım ki. Ben de Bahçeler Ortaokulu'nda okudum demiş. Sene kaçtı? Günaydın Emre, 1994 yılında lise arkadaşımla Amsterdam'a gittim. Çıtayı arşa alaya çıkart millet. Bakkala çakkalaydı Amsterdam'a. Peki. İlkokulun bittiği yaz Derince'den sanayiye otobüsle gittim demiş. Yaş 11'di, Körfez'den Erdem, selamlar. Günaydın, askerde Ankara'dan Lübnan'a gittim. Abi sorumuz bu değil, tebrik ediyorum Mehmetçiğimizi. Allah razı olsun. Ama sorumuz bu değil, sorumuz şu. İlk bireysel seyahatin, yani annem baban sana karışmadan evet artık gidebilir dediğinde sen ilk nereden nereye gittin, kaç yaşındaydın? Buradan babalara çocuk emanet edilip edilmeyeceğini anlamış olduk bir kez daha demiş. Yani evet, ucu açık bir mevzu, bilemiyorum.

Bu sabah bunu konuşuyoruz. İlk bireysel yolculuğunu hatırla. Çocukluğuna in. Kaç yaşındaydın? Nereden nereye seyahat ettin? Yani annen baban ya da bir büyüğün karışmadan tek başına gidebilir artık bu işini görebilir dediği seyahat rotan neresiydi? Kaç yaşındaydın? Sene kaçtı? Lütfen bunu yazar mısın? Hatırla o anları, o günleri mutlaka vardır. Kendi başına, kendi iradenle otobüse minibüse binip o garip hissettiğin, hani yanında kimse yok, ne yapacaksın bilmiyorsun, böyle daldan düşmüş serçe gibi. O dönemlere gideceğiz, biraz hatırlaman elbette ki mümkün. Biraz hafızanı zorla, eğer aklına gelirse de bize yaz. 0544 886 1886.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Abi ben 7, abim 9 yaşındaydı. Arnavutköy'den Zeytinburnu'na halama gittik demiş. Bir heyecan vardı, sonra Edirne kapıya inince minibüsten kaybolacağız korkusu başladı demiş. Heyecan yerini korkuya mı bıraktı? Günaydın Emre'cim, bana kimse kendi kendine gidebilirsin demedi maalesef, ama ilk bireysel seyahatim okulu kırıp Maçka'dan İstiklal Caddesi'ne kadar 50 model Playmot dolmuşla oldu demiş. Yaş 13, sene 92. Abi çok heyecanlıydı. Ey. Bak şimdi Elif yazmış da. Bazı hanımefendiler sadece senesini yazıyor. O zaman kaç yaşında olduğunu yazmıyor, ya da sadece yaşını yazıyor, senesini yazmıyor. Çok üçkağıtçısınız var ya, ortaya çıkmasın diye. İlk bireysel seyahatim 97 senesi falan demiş. Tuvalete tek gitmeye başlamıştım demiş. Aman ne güzel bir seyahat. Yorucu oluyordur. Emre, beni çocuklar tuvalette bile yalnız bırakmıyor demiş. Sen bireysel seyahat diyorsun, şaka değil mi bu demiş. Öncesini soracaksın, o zaman ailem bırakmıyordu. Kadın olmak zor. Soruda tam anlaşamamışız sizle.
2: Araç kiralı.
1: Geliyorum.
2: Gelir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter, Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğu onu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Emre abi sene 1992'ydi, 12 yaşındaydım. Okul tatilinden ilk defa arkadaşlarımla havuza gittik demiş. Otobüste yaklaşık yarım saat yol gittik. Bütün gün orada geçirdik demiş. Tabi sadece çocuk havuzuna girdik. Çocuk havuzu yani, evet. Büyükler için olan derin havuza girmemize izin vermediler demiş. Normal. Güzel, güvenlik önlemleri iyi. Günaydın Emre, 10 yaşında 30 yıl önce kurban pazarında kaybolmuştum demiş. Babamlar kurbanı aldılar ama beni bulamadıkları için öğlene kadar kesememişlerdi. Sene 2012 demiş, İstanbul'dan Manisa'ya lise 1'de okumak için otobüste gitmiştim. Düşününce çok küçükmüşüm ama hiç de normal, anormal hissetmemiştim demiş. Kendini büyük hissediyormuşsun demek ki, karakterin öyleymiş yani. Kardeşim yıl 1983 ya da 1984, hatırlamıyorum demiş. İlkokulda annem kendin gidebilirsin demişti. Bayrampaşa'dan ilkokula kendim giderdim demiş. Yine okulda Bayrampaşa'daydı değil mi muhtemelen? İlkokul birinci sınıfta kayıt olmaya kendim gittim. İlk gün gidip kendim kayıt oldum. Hatta arkadaşlarla aynı sınıfa kayıt olmadılar. Boş bir sınıfa koydular demiş arkadaşlarımı. Anaokulu aynı okuldaydı ve anaokuluna gittiğim için bizimkiler birinci sınıf kaydını, sen veli toplantısına da kendin gidersin herhalde. Nasıl kayıt oluyorsun tek başına ya, ben onu anlamadım. Amca okumaya geldim ben, kayıtçı amca buydu ama. Oğlum 12 yaşında 1 kilometre ötedeki okula otobüsle gittiği için çok mutlu demiş. Gün içinde, hatta pazar günü bile birkaç kez otobüsle okuluna gidip bakıp geri gelmek istiyor. ...16 yaşında Kocaeli'den İzmir'e sevgilimin yanına gitmiştim demiş. Vay be. Ahmet Yıldırım demiş ki, 1980 doğumluyum, Kağıthane'den Şişli Etfal Hastanesi'ne otobüsle tek başıma giderdim. O zamanların otobüsüne kapıyı açılması için düğmeye basmaya bile boyum yetmezdi. Evet ya, düğmeye basma vardı. Bir de şey vardır ya, yanlış durakta düğmeye basarsın da otobüs durur ve kimse inmez. Senin bastığını görenler, bütün yolcular sana tip tip bakarlar. Çünkü onların geç kalmasını sağlıyorsun. Bir dakikada da olsa orada, işte 30 saniyede olsa. O geçmez biliyor musun? Şoför bekler, bekler, bekler. Tıs, kapıyı kapatınca oh be. İyi yayınlar demiş. İlk çıkışım mı? Emin değilim ama lise başlarıydı. Yanlış yöne binip Zeytinburnu'na gitmiştik demiş. Derdimiz Taksim'e gitmekte. Allah'tan şoför son durakta tekrar akbil bastırmadı da demiş, gidebildik Taksim'e.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

O kadar çok mesaj geldi ki gerçekten herkes böyle bir çok uzun zamanlar öncesine bir 30 sene minimum, 40 sene belki 25 sene öncesine gittiler. İzmir'den Manisa'ya otobüste teyzeme gitmiştim. Yaş 11-12 gibi, seneyi niye söyleyeyim demiş. Söyleme, haklısın. Günaydın, Adapazarı'ndan Eskişehir'e gitmiştim 18 yaşında 2006'da. Pekala. İlk bireysel seyahatim İsparta olmuştu demiş. Tek başıma gitmiştim 14 yaşında. 1998 yılında arkadaşımla Bosna Hersek Kuruca otobüse bindik demiş, gittik. Zürih'te 18 saat yolculuk çok, Zürih'ten 18 saat yolculuk çok ürkütücü ve çok üzücü geçti demiş. Orada geldiler, bizi aldılar. Bizi geri aldılar. 12-13 yaşlarındayken Esenler'den Yeşilköy'e bisikletle gidiyordum demiş. 2024'te Aydın'dan Adana'ya kebap yemeye gitmiştim. 24 yaşındaydım, kendi paramla gittim. İlk uçağa o zaman binmiştim. Biraz yani yaş olarak da 12-13'ten havalarda uçuşken 24 biraz daha güvenli efendim kalmışsınız bu yaşa kadar. Olsun, emin adımlarla ilerlemek. İyidir. Günaydın, saygıdeğer Emre Bey demiş. Konunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Ben de dahil olmak istiyorum müsaadenizle. Teşekkürler, bu kibarlığa ben geç yerine diyemem şimdi. Geç kaldı, yoklamaya geç kaldı ama yeni bir dinleyenimiz herhalde. 84-94 numaralı. Efendim konumuz şudur. Yeni gelenler, günaydın diyenler var. Utanmadan, arlanmadan, öğlen oldu artık. 4.30-5'te kalkıp buraya gelen bir adama günaydın dedikleri zaman cinnet geliyor ama neyse, yeni dostumuzu kırmayacağız. Konumuzu bir söyleyelim. İlk bireysel yolculuğunuz, yani anne baba olmaksızın ilk kendi paranızla, kendi iradenizle bir vasıtaya binip bir yerden bir yere gittiğiniz ilk seyahatiniz hangisiydi, hatırlıyor musunuz? Yaş kaçtı, sene kaçtı, bunları soruyoruz. İlk bireysel ve şahsi yolculuğunuz. 11 yaşındayken Düzce'den Zonguldak'a gitmiştim tek başıma otobüsle. Valla devir mi iyiydi? Şimdi 11 yaşında bir çocuğu otobüse tek başına bindirmezler ya. Çok fazla var bak, 11, 12'ler, 13'ler, 10'lar. İşte İstanbul'dan Antalya'ya gitmiştim. İşte ne bileyim, Afyon'dan Manisa'ya gitmiştim. İşte İstanbul'dan Bodrum'a, Antalya'dan İzmir'e. 12-13 yaşların hep böyle yani yaş aralıkları, dikkat ettim. Şu anda herhalde yani bu devirde bu kadar her Allah'ın günü haberlerde... Dinlediğimiz o garip haberlerden etkilenerek çok zor olur yani muhtemelen. Bu bizim için çocuğun başına ne gelirden öteye gitmez. Devir kötü, devir kötü. Herkes kabul etsin, devir kötü. Devir korkunç bir devir şu anda. Ama demek ki o zamanlar daha efendim rahattı. Daha insanlar birbirine güvenebiliyordu. Çocuklarına da dolayısıyla güvenebiliyordu. İşler biraz farklı yürüyordu o dönemde demek ki. Herkes hak veriyor, doğru. 0544-886-1886. 1992 yılında Ankara'dan İstanbul'a gelmiştim demiş. 13 yaşında idim otobüsle.

Halam bindirdi demiş. Düzce mi oluyor bu? Evet, Düzce'den. Annem aldı Zonguldak'tan 94 senesi. Yani o yolda geçirdiğiniz süre bile bir bireysel seyahat sayılabilir, evet. Emre İstanbul FM dinleyicileri arasında 55 yaş üstü var mı?

Demiş var, bir tane 68 yaşında bir abimiz vardı, en büyük oydu, en küçüğümüz de 8 aylıktı. Yelpaze çok geniş ama bu sabah burada mı dinliyor mu bilmiyorum. Sene 1988, yaş 17, Ümraniye'den Kadıköy'e su satmaya gitmiştim. Ve bindiğim araç da eski körüklü bir otobüstü demiş. Biz küçüktük ama erken büyüdük. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Cımbızlara geçeceğiz yavaş yavaş. Son mesajları okuyacağım. Yazmak isteyen varsa bir 5 dakika içinde yazabilir. Bir şarkımız daha var arkasından. Ondan sonra da cımbızlara geçiyoruz yavaş yavaş. İlk bireysel yolculuğunu soruyorum. Sene kaçtı tek başına, annem baban kimse olmadan tek başına nereden nereye gittin? İlk kendi paranı verip kendi biletini alıp kendin binip kendin inip nasıl bir seyahat yaptın, bunu soruyorum. Yaz bakalım sen de, okuyalım.

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Cem Adrian severler için İsviçre'den seni dinleyenler demiş. Duysun 17 Ekim'de konseri var. Oster İsviçre'de dinleyenler demiş. Bir tek ben değilimdir, duyurabilirsin demiş. Orada bir buluşma ayarlayabiliriz. İnşallah birbirinizi bulursunuz. Severiz Cem Adrian'ı. Şener 93 Tosya'dan Kastamonu'da seçmelere gitmiştim. 12 yaşında sonra futbolcu olamadım demiş. 15 yaşında İstanbul'a çalışmaya geldim. Pekala. 8 yaşındaydım. El arabasına 2 çuval buğdayı un öğütmeye gönderirlerdi demiş. Büyüdün sen derlerdi. Yemişler bizi demiş. Şimdi bir bardak su getiremiyoruz çocuklara. Gençlik. 16 yaşındaydım. Babamın cebinden 75 TL alıp evden kaçmıştım. O kadar mı vardı yoksa mesela 350 lira vardı sen 75'ini mi aldın? Burası çok önemli. Buna ben takarım kafayı. Bunun cevabını ver bize. Otobüs bileti 45 TL'ydi. Kaldı 30 TL. Antalya'ya çalışmaya gitmek için yola çıkmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda ne kadar zor ama bir o kadar da unutulmaz bir çocukluk yaşadığımı düşünüyorum demiş. İlk seyahatim böyle oldu. Pekala. İzmir'de 1996 yılında 14 yaşlarında şehir içinde otobüsle paso kartıyla paso. Pasolar vardı değil mi eskiden? İlk duraktan son durağa kadar farklı ilçelere de seyahat etmiştim. Kendi paramla ilk seyahatim ise 2002 yılında İzmir'den Erzurum'a askere giderken 24 saat süren bir yolculuk yapmıştım. 100 TL vardı, ben 75'ini aldım, 25'ini babama bıraktım. Vicdanlı. Nereden baksam vicdanlı. Evet yani kıymetli günlerdi. Hepimizin değişik maceraları olmuş fakat bu sabahki katılım rekor düzeyde, herkesin bunun bilincinde olması, bunu hatırlıyor olması acayip keyifli. Acayip keyifli yani, o yıllara döndüğünüzde işte o heyecan, o cebinde bir para var, belli bir para var. Babam bana bugünün parasıyla atıyorum 300 lira açlık verdiyse yüzünü sağ cebime, yüzünü sol cebime, yüzünü de cüzdanıma koy demişti. Hatta kendi koymuştu paraları böyle, çünkü biri kaybolursa yolda kalma diye. Önlemli adam ya. Vallahi önlemli adam. Önlemimi alırım, kafam rahat olsun derdi adamcağız hep. Ne derse doğru çıktı yıllar sonra da olsa. Aynen öyle. Efendim şimdi kilise doğru bir götürelim sizi bakalım. Birazcık gidelim o taraflara doğru. Memleketimizin kilis iline doğru bir inelim efendim. Polatili ilçesinde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Ravanda Kalesi, yüzlerce basamakla ulaşılan yolu ve görkemli manzarasıyla ziyaretçi akınına uğruyormuş. Güzel bir turistik bina bu arada, bir yapı bu arada. Bina dedim, özür dilerim. 11. yüzyıla uzanan kaleye ait, tarihi 11. yüzyıla uzanan kaleye ait kesin bilgiler Haçlı Seferleri dönemine dayanıyor. Muş fakat 255 basamak, bak bana deseler ki kaleyi senin üstüne yapıyoruz. Sen çok sevilmeyen adamın çok konuşulan olur ya ne? Ben yine çıkmam onu ya.
2: Yapacaksınız.
1: 255 basamak mı?
2: Nedense siz beni benden iyi tanırsınız. Merak ediyorum ne yarar.
1: Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Belenöz'ü var mı kilis aranızda?
2: Sakin.
1: Eski ismi Ravandan'mış, köy sınırında bulunan Ravanda Kalesi. Yüksek konik bir tepe üzerinde yer alıyormuş. Afrin çayının doğusunda geniş bir görüş açısına sahip olan kale. Giderseniz mutlaka uğrayın. Tarihi yapısı ve manzarası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Benim ilgimi çeker mi? Çeker. Uzaktan bir bakarım ya da drone kaldırabiliyorsak. Etrafı oradan görürüm. Ben 255 basamak çıkmam hocam.
2: Bu egolu değil.
1: Bak ne diyorum, kaleyi üstüme yapsalar yine çıkmam.
2: Bende kupa yok, para gelince bendeki dengeleniyor.
1: Enteresan, var mı çıkacak olan 255 basamak?
2: Biriniz var bizim koru.
1: Kaç kata tekamül ediyor, bir kat?
2: Bu var bu işte.
1: 10 basamak olsa
2: seni sevmem ama birisi
1: 25 kat yapar.
2: Birisi yatar.
1: Hadi 20 basamak olsa dönmeli dönmeli onu, yine 12 kat yapar. Çıkılır mıymış aslında bilmiyorum ki ya, şu an bir düşündüm de.
2: Getirin, next.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Müziğin sesini sakın kısma.
4: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Bir haber dikkatimi çekti. Rahatlamak için banyoya girenler dikkat. İdeal banyoda kalma süresini... açıklamışlar haberde. Gün sonunda sıcak bir banyoya girmek yalnızca rahatlatmıyor, damarlarınızı da çalıştırıyormuş. Batı Avustralya Üniversitesi'nde araştırmacılar 40 derecelik suda 30 dakika oturmanın tansiyonu aynı sürede yapılan orta tempo bisiklet egzersizinden daha fazla düşürdüğünü bulmuş. Çalışma European Journal of Applied Psychology dergisinde yayınlanmış. Araştırmacılar 25 kişiyi göğüs hizasına kadar 40 derecelik suya soktu ve 30 dakika bekletti. Yani kalori yakmak, zayıflamaktan falan bahsetmiyor. Tansiyonu düşmesinden bahsediyor. İlgini çekmemiş olabilir. Lakin şöyle bir durum var. Bazı şekiller var işte efendim. İşi pratikleştiren. Mesela işte atıyorum diyor ki mekik çekmek yerine kivi tüketin falan hani. Ama bunun birazcık mantığı var işte, sıcak suyun dışarıdan tene temas etmesiyle damarlarda olan değişmeler vesaire tansiyonu düşürüyor olabilir. Bu mantıklı ama bazı haberlerde de şey diyor mesela işte 1000 tane barfix çekeceğinize sabahları saçlarınızı ıslatıp efendim haşlanmış yumurta yiyin falan, böyle birbiriyle bağlantısı olmayan fikirler de veriliyor da bu Batı Avrupa, pardon Avustralya Üniversitesi'ne güvenmek lazım mı bilmiyorum. Giren kişilerle yapılan testlerin üzerinden alınan parametrelerin ardından aynı kişiler başka gün 30 dakika hareketsiz bisiklette pedal çevirmişler. Yani yerinde duran spor salonu bisikletiyle. Sıcak suya girenlerin 40 derecelik suda 30 dakika kalanların tansiyonun daha fazla düştüğü ve normale döndüğü gözlemlenmiş. Mesela squat yapmak yerine kabak çekirdeği tüketin. Ben hayatımda duyduğum en saçma haber oydu. Birisi televizyonda iddia ediyordu. Sonra internetten de bakabilirsiniz. Şey neydi o, mekik çekmek yerine uyumak. Gündüzleri 20 dakika uyumak. Ya adam niye o zaman 5000 tane mekik çeksin? Feleği şaşsın, spor salonunda kan ter içinde kalsın. Uyumaktan kolay ne var? Karın kaslarına daha fazla. Ya hadi abicim, hadi enteresanlık olsun diye. Sonuçta bir banyo egzersizinden üstünmüş kanısına varmışlar. Fakat burada egzersizdeki tansiyon düşmesi, kalori yakılmasından bahsetmiyor. Bu da önemli bir detay.

Yan gel, dön gel, hep gel. Mevlana gibi. Ne olursan ol gel. Efendim, New York'un Ithaca kentinde Sloan mezarlığının toprağın altında yaklaşık 5,5 milyon arı yaşıyormuş. Bunu Cornell Üniversitesi'nde çalışan bir teknisyenin işe giderken mezarlığın içinden geçmesiyle fark etmiş de benim şu bu haberdeki enteresanlık şu. Toprağın altında arının yaşamasını ilk defa duyuyorum. Evet, bir yani zoolog değilim ama bunu teknisyenin fark etmesi birazcık efendim işiyle alakalı belki olabilir de arıların 5,5 milyon tane nasıl saydın mesela onu? Ben böyle şeylere taktım mı takıyorum kafayı. Mesela şimdi ben kendisini Instagram'dan ekleyip sorasım var. Dayım nasıl saydın dayım? Ya da fotoğrafı atıp yapay zekaya mı sordun kaç tane vardır sence? ChatGPT. 5,5 milyon. Hayır. Bu en azından biraz ahlaklı. Bir de küsurat veren var. Metrekarede ortalama 853 arı hesaplanmış. Hesaplandı. Bak ya, kaba taslak. Arılar elma çiçekleriyle aynı günlerde topraktan çıkıyormuş. 5,5 milyon arı, Allah korusun yani, onu da keşfetmek yer başka bir şey. Bozayı keşfetsen daha tehlikesiz sanki. Eğer yani samimiyetimle söylüyorum, bal porsuğu falan değilsen 5,5 milyon arı soka soka seni ne yaparlar biliyor musun? Efendim, 1950'li yıllarda Borneo'da sıtmayla mücadele için püskürtülen böcek ilacı sivrisineklerle beraber doğal dengeyi de alt üst etmiş. Dolayısıyla sıkılan bu gazdan dolayı kediler ölmeye başlayıp fareler çoğalınca çözümü tarihin en tuhaf operasyonlarından birisiyle çözmüşler efendim. Civardaki bütün köylere paraşütlerle kediler bırakılmış. Sıtmaya karşı püskürtülen gazın içindeki DDT domino etkisiyle Borneo'daki kedileri öldürmüş ve farelerin çoğalmasına ve istilasına, fare istilasına bak, doğada nasıl bir denge var. Nasıl ya, şehirde olsa bir ekosistem var. Cenab-ı Allah nasıl bir dengeli yaratmış değil mi her şeyi? Fareler zıvanadan çıkınca bunlar da İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından 1960 yılında Singapur'dan toplanan kedilerin onlu onlu gruplar halinde kutulara konularak, düştüğünde açılacak şekilde tasarlanan kutulara konularak, dağ komandosu gibi Kayseri indirme hava tugayından gelmişler gibi kedileri ormanlık alana salmışlar. Vay farelerin haline. Yani sineği öldüreceğim diye kediyi azaltıp farenin istilasına sebep oluyorsun. Yani çok enteresan ya. Serengeti düzlüklerinde de yapılan bir doğaya müdahalede denge nasıl bozulmuştu hatırlar mısınız bilmiyorum. 1980'lerin sonunda ya da 90'ların başında olması lazım. Ayağı kırılan, hastalanan, işte veba olan, mikrop bulaşan ceylanları, gazelleri, zebraları falan topluyorlar diğer hayvanları öldürmesin, salgın başlamasın diye. Bunları toplamaya başlayınca aslanlar ölmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu falan diye araştırıyorlar. Meğersem aslanların yakalayabildikleri zaten normal olmayan hastalanmaya müsait ya da hastalanma arifesinde olup ya da hastalanınca iç hastalığa sebep olmadan besin olarak tüketilebilecek durumdaki zebralar, gazeller, geyikler, ceylanlarmış. Dolayısıyla onları aslanlar av olarak avladıklarında diğer hayvanlara hem bulaş olmuyor hem aslanların karnı doyuyor. Doğada böyle bir denge var. Bilmeden ayarlarla oynamamak lazım diye düşünüyorum ben. Ki onlar da böyle düşünüyormuş ki paraşütle kedi atmışlar aşağıya. Yazık, bana sorsalar paraşütle atlayamam derim. Korkarım, ha kediye soran da yok, kafasına göre atıyor. Sen istediğin kadar miyavla. Trafik durumu %54'lerde şu an itibariyle. Karadeniz'de palamut avının başlamasıyla beraber ve palamutun aşırı bollaşmasıyla beraber palamutun tanesi 50 liradan, ya Karadeniz'de orada mı yaşasak? Ne yapsak, ben palamut hastasıyım, 50 liraya palamut mu olur yahu? Ne güzel, burada 3 katı oradan buraya gelene kadar maliyet. Abi mazot 95 lira.
Ne güzel 50 liraya palamut, bir aile adam başı bir palamut yeseler yani, hani iştahlı bir aileden bahsediyorum. 200 lira maliyetle aldıkları palamut pişmesini etmesini geç zaten evde, illaki bir yemek pişecek. Bol bol omega 3, bol bol fosfor, bol bol vitamin, bol bol B12. Yaklaşık 900 gram ağırlığındaki, yani 1 kilo palamut 50 TL. Yani bedava aslında. Tabii bugünkü ekonomik şartlarla bedava. 3 sene önce 3 tanesi 50 liraydı. Ama o zaman 50 lira 50 liraydı. Şimdi 5 lirası gibi değildi yani. Bazı tezgahlarda ise 5 palamutun 200 liradan satıldığı. Bu adam da kazanıyor mesela şimdi. Hayrına yapmıyor değil mi? O kadar soğuğu yemiyor, o kadar denizin içinde boğuşmuyor, uğraşmıyor. O kadar personel takası tukası, gemisi maliyeti masrafı. O bile 5 palamut 200 liradan verince para kazanıp evine ekmek götürüyorken. Ah bu aracılar var ya, ah ah. Bir çözüm bulunması lazım. Tarlada 10 lira olan şey markette 200 liraya kadar çıkabiliyor. İnsanlar istiyorlar ki kolay para kazanalım, yattığımız yerden para kazanalım. Dün bahsettik işte yani. Patsoyu 400 lira satan ahlaki değerlere sahip bir esnaftan ne bekleyebilirsin ki? Tane 50, 5 tane 200, fiyata bak. Ve kocaman bir kiloluk palamutlar yani. Vatandaşlar 20'şer tane alıp buzluğa koyuyorlarmış. E tabi. Difrizde dayanabiliyor 3 ay, 5 ay, 6 ay bilmiyorum tam optimum süreyi ama. Ne kadar güzel bir şey balık yiyebilmek. Garip kurabağanın midesi balık görsün. İnşallah daha da uzun sürer bu palamut akını. Nerede 5 tane 200 ya demiş. Trabzon biraderim, Trabzon söyledik ya başta. Etiler ya da Sarıyer falan değil, Trabzon. Yani o yüzden orada yaşamak istiyorum. Radyoyu şu anda açıp bence paniğe kapıldı. Nerede 200? 5 tanesi 200 ise bende 400 var, 10 tane alırım. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta saati 10'a dayadık. Bir dakika var saat 10 olmasına. İyi ki buradaydınız, iyi ki bana tahammül ettiniz, bana katlandınız. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkıyla buradan gideceğim. Bu şarkım sana geliyor biliyorsun. Ölmez Sağ Kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Erman Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, yürüşmek dileğiyle. Zahmet olmazsa, eğer imkanım varsa bir tane emoji at bakalım son şarkı çalmaya başlayınca. Kimler buradaymış bir göreyim, şöyle bir kapanış yoklamasında ben de buradayım diyebiliyorsan eğer, çok mutlu edersin. Beni diyemiyorsan da canın sağ olsun. Günün güzel geçsin. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kal. Yarın sabah 7'de buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Ben sabah söz verdiğim gibi inşallah burada olacağım. İnşallah sen de burada olursan yarın güzel bir sabah beraber merhaba deriz. Ben gidiyorum, emojilerine bakıyorum gözüm ekranda. Bir saniyeni alacak. Tık tık tık yolla bakalım. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Umran Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com. Otorator, Auto Expertise.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Kocaman tatlı belası.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Siz neredeyseniz
2: şarkılarımız da orada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 Büyükkent 21, Ankara ve Bursa 22.
2: Her an, her şeyi duyabilirsiniz. Yalçın.net. Her şey. Çok net.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik bazen sadece bir kapı.
1: Vakfında iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür.

dinleyip de tamam bir sorun yok. Erdi halletti. Erdi halleder sevgili dinleyiciler. Yani Erdi böyledir. Hemen halleder. Peki çok teşekkürler bu arada. Şimdi vallahi o kadar konuşuldu, edildi, eğlendi. Hani nereden bahsediyorum, neden bahsediyorum? Milli takımdan bahsediyorum maalesef. Evet. Şimdi vallahi bugün yani çıkan haberler var. Hani Montella gidiyor, yerine en güçlü aday Arda Turan geliyor şeklinde haberler var. Vallahi bilmiyorum, okuyorum, ben de o haberlerin yalancısıyım. Sizinle bir paylaşayım istedim. Hani net bir şey biliyorsanız bana da söyleyin. Ama bir dakika ya, bir dakika. Vallahi bugün aslında şöyle bir şey mi yapsak? Mesela İstanbul FM dinleyicileri anket yapalım. Milli takımın başında görmek istediğiniz teknik direktör kimdir diye. Abi biz de yapsak ne olur yani? Bir de İstanbul FM dinleyicilerinin böyle düşüncelerini, yorumlarını alalım. Vallahi yazmak isterseniz buradan okuruz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Gelen bütün mesajların böyle ekran görüntüsünü alıp TFF'ye göndeririz. İstanbul FM dinleyicileri bunu istiyor. Kusura bakmayın. Evet, bu ismi alacağız. Bu teknik direktör gelecek falan derler mi? Onu bilemiyorum. Ay Allah ya.

valla yazmak isterseniz yazın. Böyle biraz bir anket. Çünkü çok isim geçiyor. Arda Turan'dı, şuydu, buydu falandı, fıstıktı derken böyle nedir, neyin nesidir bilmiyorum. Şimdi Arda Turan'dı öteki tarafta çok da iyi gidiyor. Hani bir ara şey var böyle, bir milli takım bir de kendi takımını yönetme durumu var. Yani Shakhtar Donetsk'i yönetirken milli takıma da teknik direktörlük yapabilir. Ya o da iyi olmuyor bence. O bence olmuyor. Sanki bir denendi Türkiye'de, çok da iyi olmadı aslında, onu da söylemek lazım. 8 Ekim Perşembe günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve yalçın.net İstanbul FM'de başladı. Saat 16'ya kadar buradayız. 2 saatlik beraberliğimiz başladı. Keyif dolu bir 2 saat. Söyleyeyim size. Vallahi. Ha bu arada beraberliğimizin ikinci saatinde bugün şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisine de çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Bununla alakalı detaylar ikinci saatte olacak. Hiç merak etmeyin ve kaçırmayın. Hepiniz yalçın.net'e hoş geldiniz.

0: Aydın abi selamlar. Çocukluğumdan beri dinliyorum seni diyor. Bak Fatih yazmış onu. Fatih'in fotoğrafına bakıyorum. Muhtemelen bebekliğinde de yani ilk doğduğu günde de ben yayında olabilirim ya. O çocukluk falan derken. Vallahi ya. Diyor ki peki çok teşekkürler. Bence diyor Şenol Güneş gelmeli. 2002'deki gibi bir çıkış yakalarız. Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu diye yazdı gönderdi bak. Yani Şenol Güneş bir daha... Yani onu da çok düşündüler ama yorum da yaptılar sonra olmaz falan filan diye. Başka böyle isimler de geçti. Mesela bir başka Galatasaraylı dinleyicimiz de göndermiş. Diyor ki hadi adını da vermeyeyim kadın bir dinleyicimiz. Arkasında sallamayın, zorbalamayın yani. Diyor ki vallahi diyor gelecek kim olur bilmem ama giderken Okan'ı da alsa fena olmaz. Diye böyle yazmışlar. Şimdi biz sormuştuk dedik ki hani milli takımla alakalı böyle biraz haberler çıktı. Montella gidecek yerine en işte yüksek şans verilen isim Arda Turan deniyor. Ben de dedim ki yani İstanbul FM dinleyicilerine de sorayım. Mutlaka onların da bir fikirleri vardır. Yani sonuçta milli takım bu. Milli takım maçlarını seyrediyoruz, takip ediyoruz. Galip gelmesini de istiyoruz elbette. Sonrasında belki İstanbul FM dinleyicileri de bir şeyler söyler şeklinde düşünmüştüm. Tabii ki geliyor mesajlar. Bakacağız birazdan. 0544-881-886. Hani milli takımın başında görmek istediğiniz teknik patron. Böyle söyleyince çok daha havalı oluyor ya. Teknik patron. Fatih Terim için demişler zamanında. Teknik patron kim olabilir? Yazabilirsiniz. Tabii ki WhatsApp hattımız 0544-886-1886 sizler için 7/24 çalışıyor ve İstanbul FM'deki bütün programlara da mesajlarınızla dahil olabiliyorsunuz. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.
1: Yine bile bile sana koşuyor adın eğer uçurumsa.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: yeri.
1: İstanbul efendiyiz. Yalçın.net devam ediyor. Şimdi mesajlarınız da geliyor. Vallahi güzel isimler ama yani bir de ölen isimleri de yazmasanız. Tamam yani

0: sonuçta evet seviyoruz, ediyoruz, eğliyoruz ama yani sonuçta nedir? Yazmamak gerekiyor bazı şeyleri. Şimdi bu arada hemen söyleyelim sevgili dinleyiciler. Şöyle gelen isimler var. Mesela diyor ki bir dinleyicimiz İsmail Kartal gelsin diyor milli takımın başına. Bilemedim. Selam Yalçın abi, Özgür ben. Sen geldin, dükkanda güller açtı. Abi seninle sesinle hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı yayınlar diye de yazdı gönderdi. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin o zaman. Özlem diyor ki Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın olabilir, Mustafa Denizli olabilir, Şenol Güneş olabilir. Seriye bağlamış şekilde yani. Vallahi bilmiyorum. Şimdi yani sizin bu anket sorularınızı, cevaplarınızı daha doğrusu ben fotoğrafını çekeceğim, TFF'ye göndereceğim. Sayın Başkanım lütfen bu cevapları dikkate alın diyeceğim. Ona göre bir yol haritası çizelim diyeceğim. Yani İstanbul FM dinleyicileri bunu istiyor. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. 16'ya kadar beraberiz tabii ki bu arada. İkinci saatte, birlikteliğimizin ikinci saatinde ne yapacağız? Elbette sizi sinemaya göndereceğim. Yani sinema için şöyle söyleyelim. Sinema için çift kişilik bilet kazandıracağız. Bunu nasıl kazanıyorsunuz? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Onun detaylarını ikinci saatte vereceğim. Ama bu arada ben sinema bileti için bir soru soruyorum. Sorunun yanıtını doğru verenler arasında o şanslı iki isim bileti kazanıyor. Bilginiz olsun. Her an bir soru gelebilir. Sorulara hazırlıklı olun diyelim. Gelin bir günün şarkısına göz atalım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Yalçın kim gelir bilmiyorum diyor mesela Kader mesajında, ama rica ediyorum gelen kişi futbolcularımızı bir titretsin diyor. Oo. Yani kendilerine gelsinler, Türkiye'yi temsil ettiklerini unuttular galiba diye de yazmış, göndermiş. Şimdi olay tabii ki biraz da futbol tarafına gidiyor. Şimdi hani bazı dinleyicilerimiz de kendi tuttuğu takım özelinde de mesajlar göndermeye başlıyor. İşte göndermişler Galatasaray'la alakalı. İşte artık futbolcuların şampiyonluğa doyduğunu mesela dile getiren dinleyicilerimiz var. Öyle mi ya? Yani Galatasaray. Geçen hani bahsetmiştim ya size, pazartesi günü mü salı günü mü ne, işte Lionel Messi Arjantin milli takımına veda edecek, gece 2'de uyanıksanız seyredin falan diye. Bir de hazırlık maçı ha bu. Hazırlık maçı 85 bin kişi izlemiş o maçı o gün. Zaten görüntüler vardı. Tıklım tıklım doluydu stat. Ve 85 bin kişi ayakta alkışladı Messi'yi. Yani böyle. Böyle futbolcu oldun mu öyle olacaksın. 85 bin kişi ayağa kalkacak ve son maçında seni uğurlayacaklar, gerçekten güzel. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa onları için de söyleyeceğim. Beraberliğimizin ikinci saatinde perşembe günleri yapıyoruz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. Bir hafta içerisinde, bakın bir hafta içinde istediğiniz gün ve seansta istediğiniz filme gidebileceksiniz. Onun hatırlatmasını yapayım size. Biletler çift kişilik. Detayları vereceğiz ikinci saatte. Önce bir bileti kazanın bakalım. Sonra detayları WhatsApp'tan Sema iletir size. Hiç merak etmeyin.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başkasına gönlümü vermeyi, öyle körkütü.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
4: En güncel haberler.
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

çöken bina haberini görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ya da okumuşsunuzdur diye. Şu anda mesela ekranda televizyon da benim karşımda açık, haberler var. Devamlı böyle alt bantta geçiyor yeni yeni gelişmelerle alakalı. Yani o kadar enteresan geliyor ki bana, kime üzüleceğimizi, kime kızacağımızı ben şaşırdım kaldım. Yani öyle okuyorum ki detaylara bakıyorum. Şimdi bir de tabii ki iki can kaybı var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Gerçekten çok kötü. 7 katlı bir bina ve binanın 4 katı kaçak çıkılmış sevgili dinleyiciler. Böyle bir durum söz konusu. Yani siz gitmişsiniz o binayı yapmak için, işte belediyeden mi alınıyor, o tarafları çok bilmiyorum. Belediyeden işte ya da neresiyse işte izin almışsınız. Onlar demiş ki size 3 ya da 4 kat yapabilirsiniz diye. Onlar da tamam teşekkürler deyip çıkmışlar. Ama bir bakmışlar ki 7 kat yapılmış. Yani bir de şimdi hem o apartmanın, binanın mimarı bir de şantiye şefi de şu anda bir gözaltına alınmış. Böyle durumlar da var. Cidden çok üzücü, çok şaşırtıcı, çok böyle insanı kızdırıyor. Ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz tabii haliyle. Ölenler var, yaralı olanlar var, hala galiba enkaz altında olanlar var. O yüzden bir an önce o enkaz altındakiler de inşallah sağ salim çıkar da böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Ve tabii ki İstanbul'da şimdi bu binanın çökmesiyle birlikte de yeni istatistikler ortaya çıktı. İstanbul'da 238 bin binanın kendiliğinden çökme tehlikesi var deniyor.

0: Şimdi yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz sevgili dinleyiciler, ama yani bir kez daha söyleyeyim, hatırlatayım. Aramızda yeni katılanlar vardır, onlar için de söyleyeceğim. Beraberliğimizin ikinci saatinde ne yapıyoruz? Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti kazandırıyoruz. Aynen, aynen. Detayları vereceğim ama yani bir sorumuz olacak. Sorunun doğru yanıtını sizlerden ya da yanıtını isteyeceğim zaten. Doğru olarak yanıtı verenler arasında şanslı iki isim, sistem belirliyor o isimleri. İki isim çift kişilik sinema bileti kazanmış olacak. Bir hafta içerisinde sevgili dinleyiciler, böyle istediğiniz günde, istediğiniz seansta, istediğiniz filme de gitme şansına sahipsiniz, bilginiz olsun. Yeni saatte kazandıracağız. Her an her yerden soru gelebilir. Yani genelde böyle spor üzerine soruyorum ama bu hafta sormayalım ya. Spor üzerine sormayalım. Başka bir şey soracağım. O soru hazır zaten, bilginiz olsun. Peki bu saati bir kapatalım. Vallahi bu saati Gökhan Özel'le kapatacağız. Yeni saati de Gökhan Tepe ile açacağız, bilginiz olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Perşembe günündeyiz. 3'ü 9 geçiyor saatler ve yeni saate hoş geldiniz. İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatindeyiz. Bu arada keşke hatırlatsaydım ama belki hatırlayanlar vardır. İki Gökhan arasında dilek tuttunuz mu? Yani ilk saatin son şarkısı Gökhan Özen, yeni saatin ilk şarkısı Gökhan Tepe. İki Gökhan, hani öyle derler ya. Aa, iki Gökhan arasına gireyim de dilek dileyim falan, ya da iki Yalçın arasına. Vallahi öyle. Hani bunu yapıp da o dileğin yerine geldiğini hiç gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Varsa lütfen beni de böyle bir aydınlatın. Yoksa ben iki tane ismin ortasına girmek için iki isim ararım yani buralarda hep. Şöyle düşünüyorum da. Aa vallahi ya, bizim medya grubunda aynı isimde iki kişi yok mesela. O var mı? O. Yok abi. Yok vallahi. Şimdi neyse. Bu saat sizler için kazanma saati demiştim sevgili dinleyiciler. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti kazandıracağız, vereceğiz, hediye edeceğiz. Bu arada tabii ki nereye göndereceğiz onu hemen söyleyelim. Biletini al işbirliğiyle tabii ki Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Mecidiyeköy'de. Çok da basit bir destinasyon. Hemen söyleyelim. Yani Galatasaray'ın eski stadı. Yani eski Ali Samiyen stadının olduğu yer burası. Vallahi İstanbul'un her yerinden tak tak tak, böyle sanki tam ortadaymış gibi gidebilirsiniz diyoruz. Şimdi tabii ki kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ve bir sorumuz olacak sevgili dinleyiciler. Evet, spordan değil. Spor sormuyoruz ama böyle çok yakın bir şöyle söyleyeyim, yakın geçmiş tarih. İki gün öncesi. Vallahi soracağız. Yani kopya da çekebilirsiniz. Hiç problem değil. Önemli olan benim için sizin kazanıyor olmanız. Şimdi sevgili dinleyiciler, yani sinema bileti kazanmak isterseniz yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim. Önce WhatsApp iletişim hattını söyleyeyim ki o cepte bir hazır olsun. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. 0544-886-1886. Ne yapıyorsunuz? Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da birazdan soracağım sorunun yanıtını yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Soru nedir? Hemen söyleyelim. 2 gün önce 6 Ekim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günüydü. Hatırlayın. Ve kaçıncı yıl dönümü, kaçıncı yılı işgalden kurtuluşunun kaçıncı yılıydı? Onu istiyorum sizden. Yani biraz araştırma. O kadar. Ve yanıtı, isim soy isim, yanına yanıtı yazdıktan sonra da 0544-886-1886'ya gönderin sevgili dinleyiciler. 15.30'a kadar da vaktiniz var. 18 dakikalık bir süre başladı bu arada. 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günüydü. Ama kaçıncı yılıydı? Lütfen bunu yazmanızı istiyorum. Adınız, soyadınız, yanıt 0544-886-1886'ya gönderin. 15.30'a kadar vaktiniz var. Bileti kapın.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi hepinizi kutluyorum, bir kişi hariç. Yani orada böyle bir basamak yanlış yazanlar var. Tabii ki mesajlar açılmadı ama zaten daha vakit var. 6 dakika sonra yani 15.30'a kadar vaktiniz var sevgili dinleyiciler. Şimdi bu neyin vakti diye belki yeni katılanlar vardır. Kendi kendine soruyor olabilirler. Bu radyodaki çocuk neyin vaktini veriyor? Şimdi demiştik ya, bu saat içerisinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya gönderiyoruz. Sinema bileti kazandıracağız. Çift kişilik bu biletler bu arada. Bir kez daha söyleyeyim. Ve biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. İki ismi bir hafta içerisinde, o bir hafta içinde istediğiniz gün, istediğiniz filme, istediğiniz seansta gidebileceksiniz. Detayları kazanınca zaten size aktarırlar WhatsApp üzerinden. Hiç merak etmeyin. Şimdi ama bir sorumuz var. Sorunun yanıtını bana göndermeniz gerekiyor. Ve doğru olanlar arasında sistem iki ismi belirliyor. Onu ekrana yansıtıyor. Ben buradan anons ediyorum. Şimdi 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuydu. Geçen 6 Ekim biliyorsunuz. Ama kaçıncı yıl dönümüydü? Bunu soruyorum sevgili dinleyiciler. Eğer biliyorsanız WhatsApp'tan mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. Son 5 dakikanız, adınızı, soyadınızı, yanına yanıtı yazın. 0544 886 1886'ya gönderin. Bu kadar basit. 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü. Ama bu yıl kaçıncı yıl dönümüydü? Onu soruyorum. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı soyadınızı yazın, yanına yanıt yazın, bir gönderin bakalım, belki de şans bugün size güler. Hadi bakalım, herkese bol şanslar.

Vallahi herkesi alkışlıyorum. Bir kişi hariç. 102 yazan var ya. Tabii orada belki bir klavye azizliğine uğramış olabilirsiniz. 3 yerine 2'ye basmış olabilirsiniz. Ya da ne bileyim böyle aklınızdan hesaplarken 102 falan çıkmıştır. Orada bir hesaplama aritmetik hatası olmuştur. Bilemiyorum. Şimdi hepinize çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Evet, doğru yanıt 103. yıl olacaktı. 6 Ekim yani 2 gün önce İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılıydı. Bir kez daha böyle bir alkışlayalım. Şimdi yoğun gelen bir mesaj var. 103 diye. Birazdan da bütün

Zaten mesajlar açıldı. Birazdan da şanslı iki isim sistem tarafından belirlenecek. Ben buradan anons edeceğim o isimleri ve sonrasında WhatsApp üzerinden de detayları arkadaşlarım size aktaracaklar. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisi sinemaya gidecek. Çift kişilik bilet kazanacaklar. Birazdan o iki isim buradan anons edilecek.

Vay vay vay vay vay. Şimdi herkese bir kez daha teşekkürler. Şanslı iki isim belirlendi sevgili dinleyiciler. Şimdi o iki ismi ben bir anons edeyim. 103 cevabı size çift kişilik sinema bileti kazandırdı bir kere. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İbrahim Tatlıses gibi. Şimdi bugünün şanslı isimleri Gülnaz Onur ve Mustafa Sak oldu. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Çift kişilik sinema bileti kazandınız. Gülnaz Onur ve Mustafa Sak bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler. Vallahi şansınız hep böyle, yani nedir? Yaver gitsin, bol olsun yani. Başka bir şey söylemiyorum. Biraz da şans lazım yani insanoğluna. Gülnaz Onur, Mustafa Sak çift kişilik sinema bileti kazandınız. Detaylar WhatsApp'tan size gelecek, bilginiz olsun. İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz. Asla ücret de ödemiyorsunuz.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

İstanbul FM'de Yalçın.net'te Perşembe değil mi bugün ya? Perşembe, yani yanlış hatırlamış olmayayım da Perşembe gününde veda zamanı geldi çattı, ama veda etmeden önce şimdi ara ara İstanbul'daki trafik durumuna da bakıyoruz ya sevgili dinleyiciler. Şimdi çok önemli orada TEM yolunda Frisköy Altınşehir yönünde bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş tam orada. Ve bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Yoğun da bir trafik var. Bilginiz olsun. Bir kez daha söyleyeyim. TEM yolunda Frisköy Altınşehir yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası var. Hemen sonrasında D100 Haliç Orta Köprü'de Otakçılar yönünde yine sol şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Yani birer dakika arayla gelen bildirimler bunlar. Bu nedenle orada da bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Yani hem E5 hem TEM biraz kapalı gibi gözüküyor. Lütfen bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz, alternatif yollar biliyorsanız kaçmaya çalışın. Ya da lütfen, hani zaman zaman kızıyoruz ya, böyle trafik kazasını seyretmeden seyir halinde olun. Aa dur, ne olmuş, ne gitmiş falan filan, o trafik kazasını da seyrederken ne oluyor? Siz de bu sefer işte trafikleştiriyorsunuz o bulunduğunuz şeridi ve yolu. Bilginiz olsun. Peki benim için veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için sevgili dinleyiciler, sağ olun, var olun. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız. Bilginiz olsun. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel konulardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki Cuma günü olması sebebiyle beraberliğimizin ikinci saatinde Cuma günleri isim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz biliyorsunuz. O bölümü seviyorsunuz. O da yarın Cuma günü beraberliğimizin ikinci saatinde.

içinde diyelim. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi de ne yapacağız? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz müddetçe de düşmezsiniz. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Umran Oto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: Atlas bu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Umran Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar-Mahmut Bey gişeleri çevresi Kağıthane-Sultan Gazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye yoğun, Kavacık-Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Umran Oto
2: Ekspertiz. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Ta-

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
4: Turbo Marş

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar-Mahmut Bey gişeleri çevresi Kağıthane-Sultan Gazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye yoğun, Kavacık-Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Kağıthane Sultan Gazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir Ümraniye yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Turbo marş gücü.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: adres belli, Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.